haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması

0: öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5 Radyo Kulübü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir denildi. Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi tıp fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin, kendinize ideal edinin" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Açıklanan sevk listesinde Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 31 isim yer aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken acil durum sinyali verip Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağındaki pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Netanyahu, bir İsrailli yolcu ile mürettebatın kokpite girerek olayı önlediğini ve şüphelinin Suudi yetkililerce sorgulandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini belirterek, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlere yönelik isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

geçtim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aynı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının başlamasına ilişkin Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri ve Milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp sayısı 10 oldu.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, batı ve doğu

Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılı açılışı kapsamında özel gündemle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Salı günü ulaşılan cesedin Ferdi Törer'e ait olduğunu açıkladı. Törer'in kimliğinin tespit edilmesiyle gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi, kayıp sayısı 10 oldu.
1: Spor.
0: Bahis oynama sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm istifa etti. Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Danimarka karşılaşması öncesinde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

0: duyurdu. Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Arda Güler, Eylül ayını özel bir başarıyla tamamladı. Genç futbolcu İspanyol devinde ayın oyuncusu ödülüne layık görülürken, sezon başındaki etkili performansını da önemli bir ödülle taçlandırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.551 lira 70 kuruş, Amerikan doları 49 lira 2 kuruş, euro 55 lira 66 kuruş, sterlin 65 lira 6 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 94 sent, bir bitcoin 83.595 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 11.947 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yepyeni bir aydan herkese merhaba. Ekim bugün efendim. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Yeni ay boyunca da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Aynı saatte aynı adreste de buluşmaya devam edeceğiz. En önemli mottomuz da keyifli müzik tabii ki her zaman olduğu gibi. Günün en güzel şarkılarına eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Festivalden herkese selamlar.

dönme. Twitter'da nostalji paylaşımlarıyla bilinen Nostalji 2000 hesabı geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapıyor. X'te diye de ekleyelim bu arada. Ben bu X adına hala alışamadım. 10 yıl geçse de bu X'in adı bende aslında Twitter olarak kalacaktır. Neyse, konuya dönelim efendim. Bir soru soruyor. Soru şöyle: para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi diye. Harçlıkların üst üste konduğu, kasetçinin vitrininin haftalarca izlendiği yılları hatırlayanlar soruyu boş geçmiyor. Kimi dolabın dibinden çıkardığı kasetin fotoğrafını çekiyor, kimi ise internetten bulduğu kapakla hafızasını tazeliyor. Efendim, yanıtlarda New Kids on the Block'a, işte Müslüm Gürses'e, Vitamin'den Rainbow'a uzanan geniş bir yelpaze oluşuyor aslında. Bir kısmı o dönemki müzik zevkleriyle bugün kendi kendine dalga geçerken, kutusunu ve bandını yıllardır saklayanlar da koleksiyonerlik iddiasını ortaya koyuyor. Biz de bu dijital müzik kutusunu karıştırdık efendim. En güzel paylaşımları sizlerle paylaşacağız, ayrılmayın. Ağlar.

yapıyoruz kızlarım. Güne dair sevdiğiniz şarkıları 1 Ekim'de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Twitter'da şöyle bir paylaşım yaşandı dedik. İşte para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi diye sordu bir Twitter kullanıcısı, X kullanıcısı. Cevaplar geldi. Onları sizlerle paylaşacağız. Benim para harcamayı bilemeyiş diye birisi bir paylaşım yapmış. Beyazıt Öztürk, Beyaz Türküler kaseti. Hatırlar mısınız bunu? Beyazıt Öztürk birbirinden farklı türküleri seslendirmiş ve kasetini çıkartmıştı. Bugünlerde belki de işte o Spotify'lar, o YouTube'lar bize önermediği için dinlemeyi unutuyordu olabiliriz. O yıllarda ne kadar da keyifliydi aslında bunlar, değil mi? Biriken harçlığı Beyaz'ın Türküler kasetine yatıran kişi de kendisine öz bir eleştiri yapmış. Benim para harcamayı bilemeyiz diyerek. Bir diğer öne çıkan paylaşımsa hayatımda hiç para biriktirmedim ama kaset buydu 80'ler karışık demiş. Gala kaseti, karışık bir kaset bu da. Karışık şarkılar yer alıyor bunlarda da. Para biriktirmeden aldığını da vurgulamış bunu paylaşan kişi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Herkese mutlu günler bir kez daha. Bir X kullanıcısı bir soru yöneltti. Takipçilerine para biriktirip aldığınız ilk CD kaset neydi diye çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bununla ilgili dedik, onlardan birisi 2004 lise dönemi. 14 Bahar en bilineni ama yoksun benim favorimdi demiş ve Melih Görgün'ün Yolun Gülle Dolsun isimli kasetini paylaşmış. Belki 14 Bahar geçti, o şarkıyı hatırlarsınız değil mi? Ara ara radyomuzda da duyuyorsunuz aslında. Grup Vitamin'den bir paylaşım gelmiş. O dönemin çok keyifli bir grubuydu gerçekten. Son dönemlerde de şarkı ürettiler ama hak ettikleri yere ulaşabildiklerini düşünmüyorum. O dönem iyi güldük ama onlara. Olsun, o güzel anlardaki gibi de hatırladık bu paylaşımla onları. Vitamin'in Üşüttük albümün kapağını paylaşmış. Gerçekten albüm kapağı bile o yıllarda bize epey güldürüyordu değil mi? Üşüttük albümü hatırlayanlar var mı bu kaseti?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir Twitter kullanıcısı takipçilerine sordu efendim, para biriktirip aldığınız ilk kaset CD neydi diye. Bakın, en dikkat çeken paylaşımlardan birisi. Bugün dinliyoruz birçok rapçi, rap müzik hayatımızın odağında değil mi? Listelerimizde bile işte iki pop dinliyorsak bir raple mutlaka karşılaşıyoruz. Arabesk rap de var, işte türkü rap de var. Rap'in artık her tarzı var baktığımız zaman. Peki bu Türkçe rap kasetlerde nasıldı? Kimin kasetleri vardı? Onlardan birisi efendim Kartel, bir kullanıcı. Kartel'in kasetini almış. Türkçe rap'in kapısını aralayan isimlerden birisi diyebiliriz değil mi Kartel için? Onun kasetini paylaşmış. Ben kasetten hiç rap şarkı dinlememiştim. Değişik bir deneyim olurdu. Hatta günümüzde bile, şimdi bile dinlemek isterdim şahsen. Gerçekten böyle kasetten, CD'den, plaktan, radyodan müzik dinlemenin keyfi bambaşka değil mi sizler için de? Evet, hepimizin elinin altında Spotify var. Şu an zaten beni duyanların %90'ı öyle. İstediğiniz zaman frekansı değiştirebilir. İşte araç ayarlarına AUX bağlayabilir. Bir teyiple, eski bile olsa aracınız, istediğiniz şarkı istediğiniz anda dinleyebiliyorsunuz. Ama radyo dinlemenin, kaset dinlemenin, plak dinlemenin, CD dinlemenin keyfi bir ayrı. Umarım gelecek nesillere de bu keyfi, bu mutluluğu, bu alışkanlığı edindirebiliriz diye. Biz. Efendim, günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir müzik arası, aranın hemen ardından yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Bir kez daha günün keyifli şarkılarıyla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 1 Ekim bugün, 1 Ekim 2026 günlerden de Perşembe. Haftanın 4. gününde iyi müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli bir gün dileyelim bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var, ardından yeniden buradayız.

sonbahar geldiğinde içimizi ezberden kaplayan tatlı melankoliyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü dünyanın bazı yerlerinde sonbahar hüznün değil, coşkunun, müziğin ve bir arada olmanın karşılığı efendim. Bizde de neden olmasın değil mi? Bavyera'nın yüzyıllardır süren festival kültüründen ilham alan bu benzersiz enerji şehrin en büyük sonbahar kutlamasına dönüştü. Alplerin eteklerinden kopup gelen ve panayır ruhuyla şekillenen başka bir eğlence anlayışındaki ritüellere de hep birlikte bugün sizlerle bakacağız. Efendim, dünyanın çeşitli yerlerindeki sonbahar kültürlerinden bahsedeceğiz. Sonbahar ritüellerinden ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bavyera kültürünün sonbahara neşe katan en eğlenceli altı geleneksel ritüelinden bahsediyoruz. Sen yabancı değilsin dedirten uzun masalar. Efendim, Bavyera kültürünün en güzel yanlarından biri de kesinlikle bireyselliği ortadan kaldırması. Küçücük masalara sıkışmak yerine herkes kilometrelerce uzuyormuş gibi görünen devasa ahşap masalarda yan yana oturuyorlar ve uzun masaların etrafında buluşan kalabalıklar daha önce hiç tanımışmadıkları insanlarla aynı masada buluşuyor, sohbet ediyor ve anı paylaşıyor. Bir anda yanınızdaki kişiyle en yakın arkadaş olmanız işten bile değil.

Bavyera kültüründen bahsediyorduk sizlere. Sonbaharı böyle karşılıyorlar efendim. Geleneksel lezzetlerle kurulan görkemli ziyaretler de oluyor Bavyera'da. Bu kültürün aslında belki de en can alıcı noktalarından birisi diyebiliriz bunun için. Tabii ki de mideye hitap etmesi. Geleneksel lezzetler festival deneyiminin olmazsa olmazı ve kafanız kadar büyük sıcacık ve üzeri bol tuzlu simit krakerler, hardala batırmalık nefis sosisler ve etraftaki lokal market alanlarından yükselen tarçınlı kavrulmuş badem kokuları

0: Diyetlere gerçekten kısa süreliğine mola vermek için harika bir bahane diyebiliriz değil mi Baviera için?
1: Ne bir eksik ne bir fazla, en başından kaybettim

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç-

De Bavyera kültürünü konuşuyoruz hazır zamanı gelmişken. Burada eğlence sadece yetişkinler için değil efendim. Bavyera festivalleri rengarenk ışıklarıyla geceyi aydınlatan mini lunaparklardan ve heyecan verici interaktif alanlardan oluşuyor. Çarpışan arabalar, atlı karıncalar ve atış poligonları arasında gezerken içinizdeki çocuğu da serbest bırakmanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

Festivalde günün en güzel şarkılarıyla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Bavyera kültüründen bahsediyorduk. Nedir bu Bavyera? Ne yapıyorlar burada? Güzelliklerini alıyoruz aslında. Oturmak yok Bavyera'da efendim. Bu ritüellerin temelinde hareket ve gülmek var. Halat çekme, çekişle güç denemesi veya devasa bardakları taşıma gibi geleneksel oyunlar ve yarışmalar festival alanını adeta bir olimpiyat köyüne çeviriyor. Eğlencenin dibine vururken sürpriz deneyimlerle rekabetin en komik hallerine de şahit olmuş oluyoruz.

Festivalli güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına Ekim'in ilk gününde, 1 Ekim 2026 Perşembe gününde festivalde sizinle buluştuk her zaman olduğu gibi. Efendim yarın haftanın son çalışma gününde keyifli bir kapanışla biz yine burada olacağız. Yarınki randevumuzda da her birinizi bekliyoruz. O halde yarın tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Çok fena bir şarkı gene. Geceye çok yakışan bir şarkı. Bu aşk bize nasip değilmiş. Acı dolu sözleri. Kekremsi, insan ciğerine oturan sözler. Bu aşk bize nasip değilmiş. Sinan Kartal söylüyor. Süleyman Şahin, iki gözünden sana geliyor bu şarkı. Ümit ediyoruz Süleyman Şahin de radyoyu an itibariyle bizimle birlikte takip ediyor, dinliyor. Ey bu ömrümün yarı. Süleyman Şahin'e iki gözünden Sinan Kartal'dan bu aşk bize nasip değilmiş armağan olsun. Bazen insanın söyleyecek çok şeyi olur ama kelimeler yetmez. O zaman bir şarkı söyler senin yerine. Ben de içimde kalanları bu şarkıya bıraktım. İyi geceler iki gözüm. Of. Ya çok fenasınız ha.

Bazen insanın söyleyecek çok şeyi olur ama kelimeler yetmez. O zaman bir şarkı söyler yerine ben de içimde kalanları bu şarkıya bıraktım. İyi geceler, iki gözüm. Süleyman Şahin. Ne varsa bu şarkının içinde var. İyi dinlemeni istirham ediyor iki gözün. Bu aşk bize nasip değilmiş diyor. İnceden bir sitem var. Sesine, cemaline hasret bir iki gözün var biliyorsun. Burada seni bekleyen özlemleriyle, hasretiyle sana bu şarkıyı armağan ediyor. Süleyman Şahin, Aşk Radyo'nun sesini canlı.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Abim iyi yayınlar. Harun Şişman ben. Harun'um hoş geldin ve aleyküm selam. Değerli kardeşim Selim Metin'e çok çok selam olsun. Az sonra çalacağın Mustafa Yavuz Çare Yok, parmağım olsun diyor. Benden Selim kardeşime

dostlarımıza gelsin. Harun Şişman'dan değerli kardeşi Selim Metin'e çok çok selam. Ve Mustafa Yavuz'dan çare yok, armağan olarak geliyor. Yine Harun, Can kardeşi, Öp Öz kardeşi, canı ciğeri Hakan Şişman'a da selamlarını gönderiyor. Selamünaleyküm. Ben Hakan Şişman, namı diğer Jaco ve aleykümselam sevgili Jaco. Mustafa Yavuz çare yok. Dostlarıma, kardeşlerime, kıymetli canlarıma armağan olsun. O isimler Kürşat Kınay, Yunus Ergin, Recep Köse, Serdar Yılmazcan, Orhan Batun, Seyfican Batun, Birol Öz, Ali Mert Deniz, Çağlayan Alabay. Hepinize çok çok selam olsun. Jaco'dan, Hakan Şişman'dan. Yanımda olmayan ama her daim gönlümde olan can dostum Evren Taciroğulları'na, kardeşim Sedat Kınay'a, Serdar Ergin'e ve amcam Ferhat Kınay'a da bolca selam olsun. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. Dost dediğinde 90 da olur dedi Jaco. Bir ben varım diyenlere güvenme, olmasalar da olur. Kuyunun dibinde kalsak da Rabbimin dediği olur diyor. Aynen öyle Hakan Şişman, namı diğer Jaco'nun isteğini de dostlarına, kardeşlerine armağan olarak gönderelim. Mustafa Yavuz çare yok. Jaco'dan armağan olarak geliyor. Aç radyonun sesini. Hakan Şişman selam olsun sana ve öz kardeşlerine, dostlarına, canlarına.

Efendim gecemiz devam ediyor. İyi yayınlar Murat abi, ben Sadullah Tuyan. Sıradaki tüm parçalar benden Arzu Tuyan'a gelsin. Ve Mahmut Erdem'den Çiğdem Erdem'e gelsin. Aşk her savaşın içinden el ele çıkmaktır. Zorluklar olabilir ama vazgeçişler asla. İki defa göndermiş Sadullah Tuyan mesajını. Sadullah Tuyan'dan gelen mesaj diyor ki Sadullah benden Arzu Tuyan'a gelsin ve Mahmut Erdem'den Çiğdem Erdem'e gelsin. Sıradaki şarkılar aşk her savaşın içinden el ele çıkmaktır. Zorluklar olabilir ama vazgeçişler asla. Efendim kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygadan Murat İnce ile birlikteliğiniz devam ediyor. Her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden alıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun fark etmeksizin medyamesaj.com'a ister bilgisayardan ister cep telefonundan girin. Medyamesaj.com web sitesine girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com bu web sitesine gir, buraya üye ol. Ondan sonra üye radyolar diye yazıyor. Üye radyolar panelinden bizim programımızın ismini bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Efendim devam ediyorum. Mina Aras demiş ki Mersin'den selamlar. Niğde'deki mazlum Orhan, Mersin'den selamlar. Niğde'deki mazlum Orhan, mesafe ne kadar uzak olsa da duamın ulaştığı yerde sen varsın. Gölgene hüzün düşürenin hayatına iz bırakırım. Dünya sana sırtını dönse de ben dönmem sana. Sarılınca geçecek sanki tüm dertlerim. Dert dediğime bakma. Tüm derdim sensizlik. İyi geceler, Allah'a emanet ettiğim iyi uykular dedi Mina Aras. Niğde'deki mazlum Orhan'a çok da güzel yazmış. Dünya sırtını dönse de ben dönmem sana. Sarılınca geçecek sanki tüm dertlerim. Dert dediğime de bakma. Tüm derdim sensin. Tüm derdim sensizlik. İyi geceler, Allah'a emanet ettiğim iyi uykular. Mina Aras'tan, Mersin'den, Niğde'de olan mazlum Orhan'a selam olsun bir kere daha. Eylem Çakır'dan kurban olduğu mevçeye,

kahverengi dallara yeşil yaprak giydiren Allah. Eylem Çakır'dan kurban olduğu meşeye kahverengi dallara yeşil yaprak giydiren Allah bizim kışımızı da bahar eyler elbet. Çekilen her hasretin sonunda kavuşmak vardır iki gözüm, sadece sabır. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye seni çok seviyorum evdeyim mesajı var. Üçüncü gün Mert her gün her açıdan daha iyiye gidiyor çok şükür. Her şey Mert'in lehine çok şükür. Ben buradayım ve yanındayım. Umut bizim için hep. Allah rahatlık versin. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Her gün her açıdan daha iyiye gidiyorum. Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat. Vay vay vay vay. Bu olumlamalar çok güzel. Fatma'dan sevgilisi MŞ'ye seni çok seviyorum mesajı var. Onu da söyleyelim. Hazal Koç kardeşimin isteği yayına girmek üzere. Sizler de gece 1'e değin yayınımız devam ediyor. Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Gönderin gelsin. Panelim sakin bugün. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Hazal Koç'un mesajı şöyle. Abi iyi yayınlar. Ben Hazal Koç. Eşim İlker Koç için Ümit Yaşar'dan elini tutmasam çalar mısın? Çalar mısın abi? Ne demek? Sensizlik çok ağır bir imtihan İlker'im. Yine de hamdolsun canın sağ olsun yeter. Ben seni aslanlar gibi başım dimdik bekliyorum. Beklerim de. Çocuklarımız bana emanet, seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol canımın içi dedi Hazal Koç. Hazal Koç eşi İlker Koç için Ümit Yaşar'dan elini tutmasam çalar mısın abi dedi. Ve devam etmiş sensizlik çok ağır bir imtihan. İlker'im yine de hamdolsun canın sağ olsun yeter. Ben seni aslanlar gibi başım dimdik bekliyorum, beklerim de. Çocuklarımız bana emanet, seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol, canımın içi. İlker Koç senin için geldi, eşin kardeşimden, Hazal Koç'tan, Ümit Yaşar'dan elini tutmasam. Şarkı yayında. Hazal Koç'un isteği eşi. İlker Koç için geldi, Ümit Yaşar söylüyor, elini tutmasam. Armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Canımın içi İlker Koç dedi. Hazal Koç kardeşim.

Ve devam ediyoruz. Yunus Mert Eray kardeşlerinden Gürbüz Demir, Mustafa Buğra, Bozkurt Yalçın, Bozkurt Yalçın Karlı, Samet Kılıç. Bugünlerde gelir geçer elbet aslan kardeşlerim. Mustafa Yavuz Doyamadım. Yunus Mert Eray kardeşlerinden Gürbüz Demir, Mustafa Buğra, Bozkurt Yalçın Karlı ya da Mustafa Buğra, Bozkurt Yalçın Karlı, Samet Kılıç. Bugünlerde gelir geçer elbet aslan kardeşlerim. Mustafa Yavuz'dan Doyamadım armağan olsun. Yunus Mert Eray kardeşleri olarak Gürbüz Demir'e, Mustafa Buğra, Bozkurt'a, Yalçın Karlı'ya, Samet Kılıç'a gönderdi bu güzel çalışmayı. Mustafa Yavuz'dan Doyamadım. Ve dedi ki Yunus Mert Eray kardeşlerine, bugünlerde gelir geçer elbet aslan kardeşlerim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim, gecemiz devam ediyor. Alina Emin kardeşimiz, Yakup Çarpan, Ömür Cankıl ve Ferhat Suludere başta olmak üzere tüm arkadaşlara, dostlara sevgi, selam ve hasretle dik durun kardeşlerim mesajını göndermiş. Şarkı panelinden, ama şarkıyı yazmamışsınız. Not alın, 552 711 74 90 WhatsApp hattımıza şarkıyı yazabilirsiniz.

mesajla birlikte. Alina Emin, panelde şarkıyı yazmayı unutmuşsun değerli kardeşim. Eğer senden haber çıkmazsa güzel bir şarkı seçip ben kardeşlerime göndereceğim, haberin olsun. 552-711-7490 552-711-7490 ya da medya mesajın panelinde bulunan WhatsApp hattına da yazabilirsiniz.

Zor Bey perdeyi daha kapatmadı. Volkan Dilmaş ve arkadaşları oradasınız inşallah. Zor Bey, Evren Dilmaş'ın çok selamları var. Diyor ki doğru tektir, yanlışa düşen utansın. Çok anlamlı, çok manidar bir mesaj Zor Bey. Doğru tektir, yanlışa düşen utansın. Güzel. Zor Bey, Evren Dilmaç, Tayfur Avcı ve Kemal Özüpek ağabeyleri birlikte Zor Bey. Babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına selamlarını, saygılarını, sevgilerini gönderdi. Babacı Volkan Dilmaç ve Volkan Bey'in yanında bulunan dostlarına, onlar kimler? Hasan Çelik, Mustafa Sezer, Serdar Kurnaz, Alihan Ercan, Yunus İnan, Efe Can Kar, ağabeylerime selam olsun dedi Zor Bey. Yine ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Ergün, Bedo kardeşler, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Murat Gümüş, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e de çokça selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen de haindir diyor Zor Bey. Bizi bizden alan da, bizi derde salan da, bize bizden yakındır. Selam olsun. Muzaffer Yıldırım, Erdi Düzgün, Ertan Yıldırım, Can Yıldırım, Alper Gözüpek, Burak Yıldırım ağabeylerime selam olsun. Müslüm Gürses'ten Dağlar Dağladı Beni adlı eseri armağan olarak başta sevgili Volkan Dilmaç'a, Zor Bey Evren Dilmaç'ın can babası Volkan Dilmaç kardeşimize ve arkadaşlarına, tabii ki Zor Bey'in dostlarına, arkadaşlarına, abilerine armağan olarak gönderiyoruz. Dağlar dağladı beni, baba Müslüm söylüyor. Selam olsun, doğru tektir, yanlışa düşen utansın mesajıyla Zor Bey Evren Dilmaç'tan geldi yine güzel bir istek.

Abi selamünaleyküm ve aleyküm selam. Ben Emre Kapucu ve Görkem Dalsüren. Görkem Dalsüren Bulut ve Baran Bakırtepe'den. Emre Kapucu ve Görkem Dalsüren Bulut, ayrıca Baran Bakırtepe'den can ciğerimiz Fatih Eren Koç'a çok selam olsun. Fatih Eren Koç'a bizden de selam olsun. Ağabeyimiz Bayram Acay, Arif Küreş, can kardeşimiz Baki Can'a, Musa Enes Öcal, Mert Uludağ, Umut Can Güçlü, Samet Efe Doğan, Berat Çelikkol, Ozan ve Şahin Demir'e ve ismini sayamadığımız tüm dostlarımıza selam olsun. Yüz çaresiz gece geçiririz, bir gece çaresini buluruz, yüz geceyi unuturuz dediler. Sevgili Emre Kapucu, Görkem Dalsüren Bulut ve Baran Bakırtepe'den, başta can ciğerleri Fatih Eren Koçak olmak üzere abilerine, kardeşlerine bolca selam geldi efendim. Şimdi panelde Alina Emin rumuzuyla gelen, böyle kayıtlı olan kardeşimden ses çıkmayınca, kara yazıyı Ahmet Kaya'dan ben dostlarına gönderiyorum. Alina Emin'den Ahmet Kaya, kara yazı Yakup Çarpan, Ömürcan Kıl ve Ferhat Suludere başta olmak üzere tüm dostlarına sevgi, selam ve hasretle dik durun kardeşlerim mesajıyla. Alina Emin'den Ahmet Kaya kara yazı adlı bu çalışma, Yakup Çarpan, Ömürcan Kıl ve Ferhat Suludere başta olmak üzere tüm dostlarına, kardeşlerine sevgi, selam ve hasretle armağan olsun. Dik durun kardeşlerim mesajıyla. Alina Emin, senden kara yazıyı gönderdik değerli kardeş, kardeşlerine, dostlarına.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yaz. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa. Senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm. Bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölü ölücesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde

saatlerde serpilir gülüşün, bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar, deli deli esiverirse bir gün, beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm, senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa, beni unutma.

hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuşturul bugün. Çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel.

Kent'in en özel istasyonunda bendeniz Duygu'da Murat İnce ile gece devam ediyor. Uzun ince yoldasınız. Mesajlarınız da geliyor. Gece 1'e değin yayın devam edecek. Ayakta olanlar göndersinler mesajlarını. Çok kolay. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Panelim bu çalacağım şarkıdan itibaren bomboş, haberiniz olsun. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan cam parçam Furkan Çıtras, seni çok seviyorum. Güler Duman'dan Var Gibi şarkısı sana gelsin. Ömrüm Furkan'ım. İyi yayınlar Murat abi demiş Kadriye kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bu güzel çalışma Güler Duman'dan. Öl deseydin ölmez miydim albümünden Güler Duman'ın. Var Gibi adlı bu şarkı Kadriye kardeşimden. Cam parçası Furkan Çıtraz'a. Seni çok seviyorum mesajıyla birlikte armağan olarak geliyor ve diyor ki Kadriye, ömrüm Furkan'ım. Furkan Çıtraz sana, Kadriye kardeşimden bu güzel çalışma armağan olsun. Güler Duman söylüyor Var Gibi.

0: Aç Radyo'nun sesini Murat İnce'den bir klasik. Albümden yine saat 12 geliyor. Sözler bana ait, beste Volkan Sönmez. Düette de Volkan var. Saat 12. Pek sevdiğimiz şiirlerimizden. Denk geldikçe Düşler Mecralar'da Murat İnce şiirlerini de dinlemeyi ihmal etmeyin. Şu an çaldığım eserin adı Saat 12. Bir geride Halil Sezai ile Beni Unutma adlı esere düet yapmıştık.
1: Karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, tuzaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk, bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o 3 kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzunu

diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden diyeceksin sevdiğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar. Sorma ne halde, dertim, ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip atmaya çalışıyorum.

Devam ediyoruz efendim. Gelen mesajlarınız var. Hemen aktarıyorum. Kadriye kardeşim dedi ki ömrüm Furkan Çıtraz. Şarkının tamamına takılma. Bazı yerleri bize anlatıyor. Benim sevgim hep sana aynı. Hatta daha fazla. Çok az kaldı. Ömrüm selamını aldım dedi. Kadriye Furkan Çıtraz kardeşimize. Ve bir mesaj daha var Kadriye kardeşimin. Sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin sevgilim. İyi geceler, seni seviyorum. Furkan Çıtraz ömrüm dedi Kadriye. Murat Çelikkol göz bebeğimiz, biricik oğlumuz Berat Çelikkol. Gecemiz sen, gündüzümüz sen, en kısa zamanda en güzel günler bizi bekler. Pes etmek yok, sen güçlüsün, seni çok seven ailem var dedi Murat Çelikkol. Evlatları, biricik evlatları Berat Çelikkol'a, Çelikkol ailesi olarak. Gecemiz de gündüzümüz de sensin, göz bebeğimiz, biricik oğlumuz. Güzel günler bizi bekler, pes etmek yok, sen güçlüsün, seni çok seven büyük bir ailem var dedi Murat Çelikkol, Berat Çelikkol'a. Mesajlarınızı halen gönderebilirsiniz. Şu an panel tamamen boş. Haberiniz olsun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin.

Vallahi gece gece atağa geçtiniz. Helal olsun hepinize. İyi geceler. Ben Ezlem Aslan, ablam Damla Övrük için güzel parçalar armağan ediyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum sarı, az daha sabır dedi. Özlem, düzeltiyorum, Ezlem Aslan'dan. Ablam Damla Övrük için sıradaki şarkılara armağan ediyorum. Seni çok seviyorum sarı, az daha sabır mesajı geldi. Beyza Nur Güncel'den. Bu şarkı Beyza Nur Güncel'den, eşim Sedat Öztürk'e gelsin. Seni çok seviyorum canım eşim diyor Beyza Nur Güncel kardeşim. Sabah olmadan karanlıkta güneş arıyor. Şimdi kendime hesap soruyor. Merve Yanar'ın iki isteği var. Sedat'ın da bir isteği var. Merve Yanar panelinden gelen mesajlar şöyle. İlk mesaj: Yiğit Yanar'dan Ankara'da olan Aslan kardeşlerine gelsin. Bilal Arslan, Burakcan.

Kandemir, Emrah Polat, Atilla Parmaksız, Can Yıldırım, İbocan, Tamer Umut, Talha Aydın, Yiğit Aydoğdu, Tuna Sarıoğlu, Mert Şahin, Kıvırcık Ali'den, ah kardeş seni çok seviyorum, aslan eşim, en kısa zamanda birlikte olacağız, Yiğit'in mesajı var. Birazdan göndereceğim. Öncelikle selamünaleyküm, ben Bulut Bakırtepe, aslan ağabeylerim. Bakican Yumuşak, Polat Çalpan, Şahin Demir, Ozan Demir, Baran Bakırtepe ve Bulut Bakırtepe'den aslan kardeşlerimiz İbrahim Taşkıran'ıma, Kaan Ergül, Efecan Çankal, Samet Efe Doğan, Yiğit Kemal Çınar, Miraç Kılınç, Onur Özcan ve ismini sayamadığım kardeşlerimize gelsin sıradaki şarkılar. Zaman sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar sabredersen o kadar keskinleşir. Kılıcınız keskin, sabrınız sonsuz olsun, gönüllerimiz bir. En yakın zamanda mesajı geldi. Bulut Bakırtepe ile başlayan, ben Bulut Bakırtepe ile başlayan mesajdaki kardeşlerimize Bulut Bakırtepe'nin çok çok selamları var. Şimdi ay, şarkılar birbirine girmesin de. Evet evet. Şimdi Kıvırcık Ali isteğimizi gönderelim. Merve Yanar kardeşimin ilk isteği, daha doğrusu Merve Yanar panelinden gelen ilk istek. Yiğit Yanar'dan, Yiğit kardeşimden, Yiğit Yanar'dan Ankara'da olan aslan kardeşlerine gelsin bu güzel çalışma. Bilal Arslan, Burak Can, Kandemir, Emrah Polat, Bilal Arslan, Burak Can Kandemir, Emrah Polat, Atilla Parmaksız, Can Yıldırım, İbo Can, Tamer Umut, Talha Aydın, Yiğit Aydoğlu, Tuna Sarıoğlu, Mert Şahin için Kıvırcık Ali, ah kardeş seni çok seviyorum, aslan eşim, en kısa zamanda birlikte olacağız, Yiğidim. Finalde de yenge hanım mesajı toparladığı için mesajlar karışıyor. Öncelikle Yiğit Yanar'dan aslan arkadaşlarına, kardeşlerine, Bilal Arslan, Burak Can Kandemir, Emrah Polat, Atilla Parmaksız, Can Yıldırım, İbo Can, Tamer Umut, Talha Aydın, Yiğit Aydoğdu, Tuna Sarıoğlu'na, Mert Şahin'e bu şarkı armağan oluyor. Finalde de yenge hanım Yiğit Yanar kardeşimize selamlarını gönderiyor. Seni çok seviyorum, aslan eşim, en kısa zamanda birlikte olacağız diyor. Mesaj aslında böyle değil mi? Yiğit Yanar'ın dostlarına bu güzel eser geldi. Keza Yiğit Yanar'ın eşi kardeşimizden de Yiğit Yanar'a kucak dolusu sevgiler geldi. Aç radyonun sesini. Geliyoruz. Geliyoruz.

Merve Yanar panelinden gelen bir başka güzel istek. İnan Dilber, Türkü Çevik, çok özledim. Annem Aygül Kelleci'nin doğum günü. Seni çok seviyorum annem. Yan yana olacağız. Gülçilem, İlayda, Beyza bacım, sizi çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Annem Aygül Kelleci'nin doğum günü. Aygül hanımefendinin ad gününü biz de tebrik ediyoruz. Seni çok seviyorum annem. Yan yana olacağız. Gülçilem, İlayda, Beyza bacım, sizi çok seviyorum. Sinan Dilber, Türkü Çevik, çok özledim. Merve Yanar'dan anneciği Aygül Kelleci'ye doğum günü hediyesi olarak geliyor. Yine annem yan yana olacağız. Gülçilem, İlayda, Beyza bacım, sizi çok seviyorum dedi Merve Yanar.

Çok güzel bir düetti ya. Oy oy. Ciğerimiz söküldü. Türkü Çevik de güzel okumuş. Sedat kardeşimin mesajı. Sedat Öztürk. Murat abi hayırlı yayınlar diliyorum diyor gecenin bu vaktinde. Eyvallah Sedat'ım. Sedat Öztürk'ten Beyza Nur Güncel'e. Tefo ve Seko'dan En Güzel Tesadüfümsün. Ben de seni seviyorum ömrüm. Hiçbir an yok ki bizi düşünmediğim. Sesini duydum. İlacımı aldım. Seni her şeyden çok seviyorum. Nefes aldığım sürece bizi kimse yıkamaz dedi Sedat Öztürk. Beyza Nur Güncel kardeşimize bu şarkıyı gönderdi. En güzel tesadüfümsün. Ben de seni seviyorum ömrüm. Hiçbir an yok ki bizi düşün.

etmediğim, sesini duydum, ilacımı aldım, seni her şeyden çok seviyorum, nefes aldığım sürece bizi kimse yıkamaz dedi Sedat Öztürk. Beyza Nur Güncel'e sevgisini, duygularını böyle anlattı ve en güzel tesadüfümsün, armağan olsun dedi Sedat Öztürk Beyza Nur Güncel'e, canına.

Gece susmasını bilseydi ben hiç konuşur muydum? Yaralarım azmasaydı, hatıralarım canlanmasaydı ve senin bir selamın gelseydi ben hiç çıldırır mıydım? Duvarlar üstüme üstüme geliyor, yazdığım her sözcük kalbimden hesap soruyor. Hiçbir savunma biçimi gecenin görkemli saltanatını mum kadar aydınlatamıyor. Ve ben siyah koşuyorum ama siyah konuşmuyor.

olan yangına sönmesi, içinde hiçbir umut barındırmayan bir adamın üzgün bestesi, sahibi olamadığım yıllarımın koynunda tasmalar ki tutsak eder sen gittikten sonra da beni, bir adım dahi kıpırdayamam ve camlar kırılır faili kaçar. Kalan kör ışıklarda masum ben ama işte masum ben. Şimdi parmaklıklar ardında haksızlık sonuna kadar ömrümü demliyor. Ömrüm ki sana mahkum, sana tutsak, bir sana, bir iki sözüne muhtaç. Aşıklar düşüyor bu şehirde birer ikişer ve her akşam ve her sabah aşıklar ölüyor bu şehirde. Elimden bir şey gelmiyor. Tutunamıyorum ne kendime, ne kendimi geçen gölgeme yaslanamıyorum. Ölümler bir sabah, bir akşam beklemiyor bu şehirde. Umutlar sen gittiğinden beri küs kalmışlar. Öyle ki yalvarsan, yakarsan boş. Öyle ki umutlar düş olmuşlar uyur gezer bedenime. Ve her defasında bir uçurumun kenarındayım. Düşmekteyim her defasında. Tutarsınlara kurduğum beklemelerim umutlarımı küs saymışlar. Dedim ya, gece susmasın bilseydi ben hiç

bizim eller geceyi toparlar ve gider. Toparlayalım bakalım. Neler anlatır Murat İnce bu saatte? Arkadaşlar, gecenin konusu kıyıya vuran sessizliklerdi. Bu gece biraz sustuk. Biraz da içimizde yıllardır konuşan o sessiz insanı dinledik. Kimseye anlatamadığımız yükleri

geceleri büyüyen özlemleri, bir türlü dinmeyen hasretleri, yarım kalan vedaları, işimizde sakladığımız kırgınlıkları. Ve belki de kimsenin bilmediği o küçük, yorgun tarafımızı. Hepimiz güçlü görünmek zorunda değiliz. Bazen yorulacağız, bazen özleyeceğiz. Bazen bir insanın yokluğunda evin bütün duvarları üzerimize gelecek. Bazen gecenin sessizliğinde bir hatıra çıkacak karşımıza ve bütün gün sakladığımız gözyaşı bir anda dökülecek. Bırakın dökülsün. Çünkü gözyaşı da insanın kendi içindeki yükü bırakma biçimlerinden biri. Ama dostlarım, ne kadar ağır olursa olsun, hiçbir gece sonsuza kadar sürmüyor. İnsan bazen kıyıya vuran dalgalar gibi hayatın karşısında savruluyor. Fakat her dalga bir gün geri çekiliyor. Acı kalıyor belki, hatıra kalıyor, özlem kalıyor. Ama insan onlarla yaşamayı da öğreniyor. Ve bir gün fark ediyor ki taşıdığını sandığı yük aslında kendisini de güçlendirmiş. Bu yüzden bu gece içinde kimsenin bilmediği bir yük taşıyan bütün gönül dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Kendinize biraz merhamet edin yahu. Herkese gösterdiğiniz sabrı biraz da kendinize gösterin. Kendinizi sevin. Her şeyi bugün çözmek zorunda değilsiniz ki. Her yarayı bugün kapatmak zorunda da değilsiniz. Bazı acıların zamana, bazı gecelerin sabaha, bazı yaraların da sessizce iyileşmeye ihtiyacı vardır. O yüzden zaman en iyi ilaç derler büyükler. Ve unutmayın, kıyıya vuran her şey kaybolmuş değildir. Bazen denizin içinden size kalan son hatıradır. Bazen bir ders, bazen bir vedanın izi, bazen de yeniden başlayabilmek için hayatın önünüze bıraktığı küçücük bir işaret. Sevgili dostlarım, bu geceyi burada bırakırken içinizde taşıdığınız bütün ağır yükleri bir anda bırakmanızı beklemiyorum. Sadece biraz hafifleyin. Bir nefes kadar, bir dua kadar, bir sabah ışığı kadar ve bilin ki kimsenin görmediği yaralarınız olsa da hayat hala sizin için yeni bir sabah saklıyor. Şöyle kontrol ediyorum var mı eksim diye, veda edeceğim. Bu arada sevgili Tayfur Avcı'dan da dostlarına, kardeşlerine çok çok selam olsun. Sevgili Tayfur Avcı'nın da bütün kardeşlerine, dostlarına çok çok selamları var. Hasretle, özlemle hepsine selamlarını gönderiyor sevgili Tayfur Avcı. Zor Bey Evren Dilmaç'ta babacığına, Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına çok selamlarını gönderdi. Evet, toparladık arkadaşlar, kontrol ettim. Bir aksaklık yok. Geceniz huzurlu, yüreğiniz ferah, yürekleriniz ferah olsun tabii tabii. Kıyıya vuran sessizlikleriniz bir gün yerini güzel bir huzura bırakır inşallah. Hepinize gönülden, yüreğimden selam olsun. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam yine saat 19'da Allah'tan bir mani olmazsa kentin en özel istasyonunda bu frekansta olmak dileklerimle. Hoşça kalın, dostça kalın, dua eder dua bekleriz. Hakkında ne düşünüyorsanız Rabbim iyiliğe dair milyar katını versin. Kötülük düşünenlere hiçbir şey söylemiyorum. Canları sağ olsun onların. Onlar da bir gün benim gibi doğru yolun sevgi olduğunu, kardeşliğin çok mühim bir şey olduğunu, hakkın, hukukun ne olduğunu bir gün anlarlar.

son 20-25 yıldır, 20 yıldır diyelim, abartmayalım, gerçekten sevgi üzerine dönüşe devam ediyorum ve herkese bila istisnasız iyilik etme gayreti içindeyim. Yani kötülük etmeden, bana kötülük edilse de. Biliyorum ki iyilik üzere yaşayanların bir kurtuluşu var. Ben iyilik üzere yaşıyorum. Buna dikkat ediyorum. Kendimi de çok iyi bilen bir adamım. Çok şükür, elhamdülillah. Rabbim daha bundan sonra bir imtihan bize öyle bir zor kapı açmaz. O imtihanlardan ümit ediyorum. Gençlik yıllarımda geçtim, kurtardım paşayı. İnşallah genç kardeşlerim de kurtarır. Büyük adamlığın, kabadayılığın evine alnının teriyle iki ekmek parası götürmek olduğunu anlar herkes. Gerisi boş. Buna inanın ve güvenin. Sağlıklı sen, sağlıklı eş, birazcık da ekmek parası. İşte bu kadar. Bu hayat, başka bir şey yok. Ne var ki? Hadi bakalım. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal hoş olsun. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım.

0: kattı değerim bilirim küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar bir daha.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol.

kendimi fark eder. Yine de senden vazgeçme. Aldığım nefesim bir de kendini görseydin benim gözümden. İnan ki senden vazgeçmem. Başımda dersin vallahi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.